kılıp karça kılıp açtaysas Partman yudvay, partman yudvay Partman yudvay, yuk hui sanır Partman yudvay, yuk hui sanır Karça kılıp açtaysas

Ağır ne için sende? Ağır ne için sende? Ağır ne için sende? Ağır ne için sende?